geyim. Bir birey bafunyu geyim, bir birey bafunyu geyim. Miye oyngara nyu geyim, miye oyngara nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Askin de baye fige, yaha. Tadari kansu nyu geyim, tadari kansu nyu geyim. Miya oingara nyu geyim, miya oingara nyu geyim.